0: The Woman, ama işte Wu ve Man arasında bir virgül var. İki farklı kelimenin olduğunu bu da bize işaret ediyor. Burada galiba bir söz oyunu yapılmış. Yani vay canına adam, adamım gibi bir anlam galiba çıkıyor. Peki Wu ve Erastar'dan dinledik. Keyifli sabahlar, ben Serdar. Radyo Ferimen'de sabah modundasın. İmam Berk Şampol, Sofia Reis'i Dancer on Dangerous'a birazdan dinleyebilirsin. Daha öncesi de bolsa Magnetic seni bekliyor, unutma.
1: Yeni Max Sticker kartla

0: Belki Ev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belki Ev, ilk o güvencesiyle. Belki Ev'de yaşamayı
1: seveceğim. Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri ENDE buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

gün başlangıcı oluyordur sizler için. İman Berk, Sean Paul ve Sophia Reis'ti. Dinlediğimiz isimler Dancing on Dangerous sonrasında. Gelin sizleri 2000'lerin başına bir götüreyim ama işte şarkıyı günümüzden bir remixle dinleyeceğiz. Perçebe MC burada. Wounded to

0: Şarkının adının I Follow You olduğunu zannediyoruz. Tabii nakaratta sıkça söylendiği için ama asıl adı I Follow Rivers. Nicky Lee 2011'den müthiş bir hitle buradaydı. Burası Radyo Feriman. Günaydınlar. Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Kate Bush'u Running Up That Hill ile dinleyeceğiz. Öncesinde ise Temper City Self-Aware burada. Kaçırma. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin adyüsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde açık. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu artırıyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçeli, Evler, Merter, Aksiyon'da Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
8: Sabah Modu.

Böyle bir söz vardır. Bir insana en fazla zararı kendisi verir diye. Bir de buna şunu eklemek lazım. Sevdikleri de, yakınları da bazen insana gerçekten zarar verebiliyor. Buna dair bir haber. Birazdan seninle paylaşacağım. Sabah modunda kaldı. Second Voice. Let Me Be ile devam.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Milli takımımız karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde yarın Almanya ile karşılaşacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

en fazla zararı kim verir? Tanımadığı birisi mi? İnsanın kendisi mi? Yoksa tanıdığı, sevdiği birisi mi? Buna dair bir habere denk geldim. Şimdi Amerikalı bir stand-up komedyen var. Dane Cook adında. Şimdi kariyerinin zirvesindeyken onun menajerliğini yapan kişi aynı zamanda üvey kardeşi. Ve işte bu kardeşin yıllar içerisinde tam 12 milyon doları zimmetine geçirdiği ortaya çıkıyor. Bir belgeselde bu anlatılmış ve rakam oldukça ciddi. Sonrasında tabii olay ortaya çıkınca kardeş tazminat ödemek zorunda kalmış ama en başa geliyorum. Yani acaba insana gerçekten de zarar verenler yabancılardan ziyade tanıdıkları, sevdikleri, bildikleri insanlar mı oluyor? Sabah modundasın Helin, Pressure'la devam.

0: Slater'ın tarzını en iyi yansıtan şarkılardan bir tanesi. Enerjik, kıpır kıpır, biraz böyle parti, gece hayatı temalı. Dance buradaydı. Burası Radyo Feremen, günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modundasın. Radio Killer, Lonely Heart. Birazdan öncesinde ise Kish Creek, Bloom & Garten ve Shreen David'den dinleyeceğiz. Good Keno.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bağışıklık ve kemik

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep
1: iyi sigorta. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir, bir mutluluk getir. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Auto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Ben yalnız bir kalbim, işte bu enerji kıpır kıpır şarkının arkasına aslında ayrılık acısı yaşayan hüzünlü birinin hikayesi var. Radio Killer, Lonely Heart sonrasında sabah moduna Tame Impala ile devam. Loser.

0: haber değilmiş gibi dijital içerik üreticileriyle dünyanın dört bir yanından medya ve tanıtım ortaklıkları başlatmış. Jason Derulo şarkıda DJ Goja eşlik etti ona. Michiko. Radyo Feriman burası. Keyifli sabahlar. Ben Serdar. Sabah modundasın. Dua Lipa ve Don't Start Now. Birazdan radyonda olacak. Öncesinde ise Email Angel'ı Bad Times'a dinleyebilirsin. Bizden ayrılma.
1: Reklam. Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
8: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri ENDE buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürürken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, 5 yol Şirin Evler, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Altınşehir Mahmut Bey Hastalık Meydanı, aksiyonda ise Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Milli takımımız karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde yarın Almanya ile karşılaşacak.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 9 oldu. Radyo Fenomen'de sabah modunda bu saate The Boss'a ile başlıyoruz şimdi. Magnetic.

Ayo Teo, Rolex'i buradaydı. 9.06 saatimiz. İyi sabahlar. Radyo Feribende sabah modu devam ediyor. Ben Serdar. Şimdi köpek sahiplerine bir sorun var. Köpeklerinize göz kırptığınızda onlar da size göz kırpıyor mu? Yani ya da şöyle sorayım, ne sıklıkla size göz kırpıyorlar? Şimdi İtalya'da bir üniversitede bir deney yapılmış. 35 köpekle yapıyorlar bu deneyi. Ve köpeklerin sahiplerinin göz kırptığı videoları izlerken daha fazla göz kırptığı görülüyor. Yani sahipler ne kadar göz kırpıyorsa köpekler de aynı şekilde göz kırpıyor gibi gözüküyor. Mesela tanımadıkları insanların göz kırpmasına ya da insanların sadece böyle sabit bakmasına o kadar tepki vermemişler bu deneyde. Bu da yani işte köpeklerinizle sizin aranızdaki iletişimin bir işareti olabilir yorumu yapılıyor. Sabah modunda Paul Seller'la devam.

0: Williams'ın keşfettiği bir isim ve sonrasında özellikle J Balvin'le düet yaptığı Safari şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurma başarısı göstermişti. Bia ve bu şarkısı da Women NBA yani Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nin resmi parçalarından bir tanesi olarak kabul görüyor. We On Go buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Fenerbahçe burası. Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan Nadia Ali Is It Love diye soracak. Hemen öncesinde ise Hügel Mail Angel Ultranet Moving to the Sun seninle. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Selam ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri N'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

aranız nasıl? Ben bir kahvaltı canavarıyım ya. Bu saatlerde kahvaltı yapmadan gerçekten günün kalanına devam edemiyorum. Sizde durum ne? Yani tanıdığım birçok kişi kahvaltıyı atlıyor. Pek fazla kahvaltıyla arası olmayan insan tanıyorum açıkçası. Ve bu, yani bu konuda kahvaltı üzerine yapılan birçok araştırma var. Böyle sürekli işte kahvaltıyı atlamak, işte sabah yorgunluğu, halsizlik, odaklanma güçlüğüne sebep oluyor. Günün sonraki saatlerinde daha fazla açlık ve aşırı yemeye, haliyle biraz kilo alımına sebep olabiliyor. Ve işte günlük proteinin, mineral alımının falan azalmasına da sebep olabiliyor. Ama öte yandan diyorlar ki, yani bu herkes için geçerli değil. Aralıklı oruç gibi bir düzen uyguluyorsanız ya da işte günün kalan kısmında yeterli besin alıyorsanız, onlar da böyle kahvaltı yapmadan da günü güzel geçirebilir, sağlıklı beslenebilir diye. Yani kahvaltı konusunda anlaşılan, gözüken o ki çok fazla tartışma var. Kahvaltı gerekli mi, gerekli değil mi diye. Muhtemelen sonraki yıllarda da epey fazla araştırmaya denk geleceğiz bu konuda. Yine de benim kahvaltıma kimse dokunamaz. Sabah moduna French Montana ve Sofia

0: şarkısı, o bilindik melodisi aslında işte Finlandiya'nın bir halk şarkısına dayanıyor ve 2020'de dinleyiciyle buluşmuştu Almanya'dan elektronik dans müzik ikilisi Vize ve yine Almanya'dan pop yıldız Leone şarkı birlikte seslendirmişlerdi. Davis Cup buradaydı. İyi sabahlar. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Serdar ben ve birazdan bakalım kimler seninle. Ed Sheeran'ı Sapphire'la dinleyeceğiz. Daha önce Alan Walker, Eva Max Fate burada. Kaçırma. Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için. Onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
9: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: Her şarkıların yanı sıra farklı isimlere destek vermeye devam ediyor. Ed Sheeran son olarak da Kesha'nın Animal şarkısının sözlerini imza attı. Ona sefa ile kulak verdik. Feder ve Liz sabah modunda sırada Goodbye.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj, şoför ekspertiz.
6: Hepsi burada premium.

0: fırsatını kaçırma.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

kupalı günler ve şimdi o heyecan yerini artık günümüzün ilk başlarına bırakmış durumda. Shakira, Burna Boy, Die Die buradaydı. Serdar ben, sabah modunun bugün için de sonuna geldik. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Yarın sabah 7'de yeniden sabah modu için mikrofon başındayım. Şimdi ise Mobilex, Halif Keita'yı.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: siz. Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir. Reklam.
5: Radyo Fenomen.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Milli takımımız karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde yarın Almanya ile karşılaşacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems. X on the

0: lira geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, Mertel Halıcıoğlu, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı, Bayrampaşa İstoç güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Radyo Fenomen.

Geldiğinde çarşamba gününde günün ikinci arasına enerji getiren single'lardan Deja Vu Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez bir Panjabi MC klasiği. Radyo Fenemen'de Dario Nunes prodüksiyonuyla.

0: Sosyal medyanın müzik dünyasına etkisi tartışılmaz. Orijinal 2016 çıkışlı ve şu günlerde bir kez daha inanılmaz bir popülerlik kazandı. Mia, Guy ve I Got Love radyo fenomendeydi. Keyifli günler, çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var göz atacak olursak? Sevda Liza ve Pablo Vittar ortaklığı, Olivia Dean, Enisa, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate'le yapacağız.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

farklı tarzlarda son derece başarılı single'lardan oluşan bir kataloğu var Sevda Lisa'nın. İşte bu da Pablo Vitar'la ortaklığı. Eli Bağ Radyo Fenemen'deydi. Keyfi Günler Maksimum Hit Müze Olivia Dean'le devam ediyoruz. Biraz daha tempo yükselteceğiz. Çarşamba gününde So Easy to Fall in Love.

0: Dünya DJ sıralamasında ilk yüzde yer alan isimlerden Peggy Goo, Ayra Starr'la bir araya geldi. Ve işte Radyo Fenomen'de dinlediğimiz Woman sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Beyoncé, Shimza, Shakira ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Timber City önderliğinde yapacağız.
1: Reklam. Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Milli takımımız karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde yarın Almanya ile karşılaşacak.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

ile tempo yükselttik. Texas Hold'em Radyo Fenomen'deydi ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bil'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Bu cuma yine sürprizlerim olacak, ilk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar seni bekliyor. Ama haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istersen web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Enerji.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hepsi Bro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

Çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Romanya'dan No Method'la birkaç yıl öncesine gitmiştik. Let Me Go sonrasında maksimum hit müzikte tekrar günümüzdeyiz. Arka arkaya son dönemde başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. Tame Impala'dan bahsediyorum. Bu da işte onlardan biri. Radyo Fenomen'de

0: artık Eylül ayında olduğumuza göre 2026 yaz dönemiyle ilgili daha rahat bir şekilde anons yapabilirim. Şüphesiz bu yazın dans hitlerinden biriydi. Another ve Talk to You Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için Kulağın Radyo'nda olsun. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Alfa ve Manu Chao ikilisi, Somber, Medusa ve Becky Hill ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise DATI ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali Big Boys.

0: Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: gününde hip hop dünyasına yolculuğumuz Fat Papi önderliğinde dinlediğimiz Freak Out sonrasında 14.30'u gösteriyor saatler ve deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Peggy Goo, Metaboy ve Samsara ortaklığı, Shaggy ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Imael Angel'la yapacağız.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

ettik. It Goes Dark Radyo Fenomen'deydi ve hazır yüksek tempodayken yepyeni bir duyurum var. Özellikle elektronik dans müzik dünyasını ilgi duyanlar için, DJ'liğe ilgi duyanlar için Radyo Fenomen ve kurucusu olduğum Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle elektronik dans müzik dünyasına adım atmanızı sağlayacağız. Benim önderliğimde DJ'liğe ilk adım atacaksınız. Kulağınız radyonuzda olsun. Gün içinde çok yakında kazandıran anonsları duyacaksınız. Şart DJ'likte daha da ileri gitmek istiyorsanız, sahneye çıkmak istiyorsanız Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle bu çok yakında gerçekleşebilir aklımda.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, çarşamba saatleri 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze, Hugel ve Ultra Nate'le devam ediyoruz.

geldi. Keyifli günler. Hafta sonları Radyo Fenomen'de geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Ve kıyasaya bir mücadele yaşanıyor. Hemen her hafta listeye yeni giriş yapanlar, listeden ayrılanlar ve işte ilk 10'daki isimlerden biri. Bu haftanın 9 numarasıydı. Paro Stellar'la Maximum Hit müziğe devam ediyoruz.

Maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Mira'dan hani kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single. Karamele sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Noisy, Brian Mescal, DJ Halet ve Rian ortaklığı ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise The Bausa ve Magnetic'le yapacağız.

Dinlesem açıkçası uzun araba yolculuklarına çıkma isteği uyandıran single'lardan biri. Noisy ve Follow You Radyo Fenomen'deydi. Tehdi Günler çarşamba öğle sonrasında seni de duyduğun gibi biraz daha tempo yükseltiyoruz. Dans dünyasındayız. Radyo Fenomen'de Brian Mescal ve işte Fire in the Sun.

üretim süreçlerinin sancılı olduğunu hep duymuşsundur. İşte bunun canlı örneklerinden biri. Albüm hazırlık aşamasında neredeyse müziği bırakma aşamasına geldiğini söylüyor. Kariyerinin 3. albümünü yayınladı. Bil bakalım ne oldu? Kariyerinin en başarılı albümlerinden birini yayınladı. Slater'dan bahsediyorum. İşte bu albümünden dinlediğimiz Dance sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Maneskin, Tame Impala ve Jenny ortaklığı, Enrique Iglesias ve Ludacris ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Alan Walker ve Ava Max'le yapacağız.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Milli takımımız karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde yarın Almanya ile karşılaşacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun. İkinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna Avcılar Beylikdüzü hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz Görkem'le update'te saatler 17. Yeni saate başlıyoruz. The Bowsa Magnetic geliyor.

0: koyduğunuz takma isimleri konuşuyoruz. Hadi bakalım neler söylüyorsunuz, merak ediyorum. Instagram Radyo Fenomen'den başla. Mabel gidiyor şimdi. O sırada Maximum Hit Müzik geliyor. Moving to the Sun, Google, ardındansa Bump ve bir Blue Radyo Fenomen'de olacak. Deniz Görkem'le update'in tam içindesin.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: tesetur.com'da.
1: Yeni Max Sticker kartla

sevgilinde sana ya da eşine takılan takma isimler aranızda neler var demiştim. Ben sevgilime ayı diyorum artık, kendi o kadar normal geliyor ki bana hiçbir şey dememeye başladı diyor. Bir tane daha bakalım. Paşam varmış. Gerçekten paşa olduğuna inanmaya başlayan bir kocam var diyor. Ne güzel.

0: ChatGPT'de en son ne sordun ne cevap aldın? Radyo Fenomen Instagram hesabından Tantalizing eşliğinde yaz bakalım, Deniz Görkem bekliyor. Maximum Hit Müzik'te birazdan Jamaican Bam Bam burada. Ardından Alejandro, Lady Gaga ve Bad Times burada olacak. Müziğin fenomenleriyle hadi devam edelim o zaman.
1: Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Milli takımımız karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde yarın Almanya ile karşılaşacak.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

de son sana takılan takma isim demiştim. Hanım ağa diyen bir kocam var diyor. Demek ki o böyle bir hanım ağa figürlerin var. Türk dizilerinde çok vardır. Sana yakıştırmış, bence kötü değil. Bad Times'la devam.

0: sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: eşinize ya da sevgilinize taktığınız takma isimleri konuşuyoruz. We on go, we are gidiyor. Instagram'dan yaz bakalım o isimleri. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Şöyle bir bakıyorum birazdan Take Me There, Dati Yardınansa, David Karavestia'dan Flames, Radyo Fenomen'de olacak. Sakın kaçırma.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
1: Big Boy

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı seveceğim.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Ataköy yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun. İkinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Beylikdüzü hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le update.

Lakap neydi? Ben ona uykucu şirin diyorum. Her yerde uyuyabilen bir eşim var. Hanımefendi arabada, otobüste, metrobüste bile uyuyup İstanbul'u yeniden gezer demiş. Böyle eşlerinizi üzmeyin bak. Bunlara kıyamayın.

0: Tom Horizon çalarken bu şarkının sana neler hatırlattığını söylemeni istiyorum. Biraz eski bir şarkı ama herkesin bir anısı vardır. Mesela benim Büyükada'daki çocukluk zamanımı hatırlatıyor. Şarkının tam tarihini hatırlamıyorum ama hey gidi günler diyorum. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Fade'le başlayacağım. Alan Walker, Eva Max ardından da Validiz, Doğaçi ve Kodak Black. Deniz Görkem'le update'te Radyo Fenomen'de olacak.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
7: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
7: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

güzel geçiyordur. Validiz seninle birlikte. Doğaçın Kodak Black Garden'a olmayayım burada olacak. Müziğin fenomenleriyle sana hatırlatma. Demiştim ki ideal ilişkide bugün sevgiline sorduğun ya da söylediğin şeylerden nasıl çıkarımlar yapıyorsun? Yani onun cevabını uyguluyor musun? Yoksa kendi bilgisayarını

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanlı hazırlanmanın tam zamanı. Civil'de kreşe dönüş zamanı.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. I Love You Baby are Now Self Away burada olacak Temple City, ama ilişkiler sorusunun son saati olduğu için birazdan soruyu tekrarlayacağım.

Feride İlal Akın, ardından müziğin fenomenleri devam. İlişkinde sevgiline ya da eşine taktığın takma isimler ya da sana takılan, yaz bakalım Instagram Radyo Fenomen'den. Deniz Görkem'le update'te müziğin fenomenlerinde bakalım neler var. Magnetik'le başlayacağım The Wow's, ardından Criminal Britney Spears ve

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
11: Radyo Fenomen.
12: Maksimum hit müzik.
11: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: şimdi demiştim ki ideal ilişkide sana takılan lakaplar. Huysuz diyor bana diyor. Nedeni de huysuz olması. Çok açıklayıcı olmuşsun. Evet, bazı şeyleri iki kere söyleyeyim sonra trip atarım demiş. Gerçekten böyle trip atanlara huysuz değil de tripçi ya da ne bileyim başka bir isim bulmamız lazım. Huysuz biraz yumuşak kaçıyor. Çünkü düşünsenize size bir trip atılıyor ama karşılığı da yok. Eyvah eyvah, ilişkide çok zor. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'se bakalım neler var. Şöyle bir bakıyorum yaklaşan şarkılara. Elon'u görüyorum. Nicki Minaj ve Kim Petras update'de olacak. Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Milli takımımız karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde yarın Almanya ile karşılaşacak.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Radyo Fenomeni. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir. Reklam.
3: Radyo fenomeni.